0: İdare de değil hiç.
1: Sessiz gelmiş.
2: Lazım olan da kan da töymüş ha. Başta kesmiş ha.
1: Bes bir insanı tanımak için neyinirsiniz?
3: İnsanlar zamandan özlerini tanıdılar.
4: Bir tane onu bilirim ki, bu adam kimdirse bizim çok yakışıdır. Tapmak çok çatındır.
1: Kümon eylirəm sen de her şey yakışıdır.
2: Görürüm ki bu söhbette en balaza balık sensin.
5: Dördüncü divar 21 sentyabr saat 23'te.

0: Sev üret, sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Bu ay minlerle sahipkar, vergi hesabatlarını sima imzayla pulsuz

0: 5. yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Şehre cemi 7 dakika mesafede, şık kasabasında premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 050-444-4554.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
3: Sizinle bir anla.
4: 105 FM. Sebebin diye bilirsin.
5: Ben onun keçmişi ve yaşadıkları hakkında neyse bilmeliyim ki ona kömeği gebilim.
6: Parayet, darı da değil ki.
5: Tez gelmiyor.
7: Lazım olan da kan da tövmüş han, başta kesmiş han.

0: desem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Öğümü temin edeceğim. Sen de götür. Yarım çığ ne işin varsa tamamla. Etraflı melumat için de ele bir banka gir.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Biraz tele.
3: Ne oldu bakı?
2: Kasbak Sumgayıt Yaşayış Kompleksinde deniz manzaralı menzilleri.

ülkesi. Limana dönersem gözlerik yolunu. Bir liman bir temen gözlerik yolunu. Bir liman bir temen gözlerik yolunu.